0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: dünyaya sevgi katın. Silahlara güller takın. Kurşun değil, çiçek atın. Bebelerin günahı ne? Çocukların günahı ne? Anaların günahı ne? Günahı ne? Günahı ne? Günahı ne?
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

ustam, aklım firarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşün kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ustam ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli, sevdalar kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi, oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Ustam, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır, hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır usta, yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum ustam, yorgunum. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl şimdi sükunetime, çığlığım kopsun. Uzat ellerini, güneşe dokun, uyandır uykusundan. Tut yüreğimden ustan, tut, tut beni, sür güne. Güne sür ustam, sür güne. Ustam, aklım firarda, göz bebeklerinde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Eskiden, eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Usta, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır ustam. Yüzüm yüzümden utanır.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

13-14 anahtarı ver. Al usta. Oğlum yat motorun altına, nesi var bir bakıver. Olur usta. Oğlum iyi sık çivatayı, sonra sahibine der. Sıkıyorum usta. Bileğim yettiğince, yüreğim yettiğince sıkıyorum işte. Oğlum terlemişsin, akmasın terin motora. Motor pas yapar sonra. Olur mu be usta? Ter pas yapar mı? Gözyaşı pas yapar mı? Oğlum ne diyorsun, bak işine. Bakıyorum usta. Yalnız ellerim, ellerim çatlamış be usta. Ellerim acı içinde. Yüreğim var ellerimde. Yüreğim yanıyor usta.

Hem usta, sen hiç misket oynadın mı sokakta? Kırmızı kaplı defterlerin var mıydı? Hiç gittin mi okula? Okul nasıl bir şey ya usta? Öğretmen nasıl biri? Orada da motora baktırırlar mı ki? Orada da söverler mi çocuklara? Orada da döverler mi be usta? Oğlum bak işine, kızdırma beni. Olur usta. A usta, senin anan da saçlarını okşar mıydı? Sana ağlar mıydı gecenin al yalasında? Sahi usta, sen hiç ağladın mı? Bir sabah cansız düşen de anan yavaşça gözlerinin önünde. Oğlum bak işine, attırma tepemi, gir motorun altına. Usta dur kızma, bak giriyorum motorun altına. Dünyanın altına giriyorum usta, dünyanın altına giriyorum. Desteğe gerek yok usta, desteğe gerek yok. Ben oraya yüreğimi koyuyorum, inan, inan taşır.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo.

0: döner döner acayip.
1: Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm.
0: Ah yanar döner acayip.

Doğru Döner, acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: maşallah.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'dedir.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
6: Aşk

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksan.

Sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor ya, evde yoksa.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: Toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Uzatma ellerini, tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam, alamam yüreğini denizlerime, sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu, hayal kurma boşuna, gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan, bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kalma.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Gültek Başla müziğin rengi devam ediyor. Evet, mikrofonun başında ben, her zaman dediğimiz gibi kahvesi soğuyan ama muhabbeti soğumayan sunucunuz. Evet, şimdi diyorum ki hemen size şöyle WhatsApp hattımızı hatırlatalım yeni açan dinleyicilerimiz için. Şöyle bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum ve sırayı Gülben Ergen'e bırakıyorum. Uçacaksın, uçacaksın, kalbime konacaksın diyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, Gülben Ergen'den Uçacaksın sizlerle birlikteydi. Hemen size şimdi şöyle WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Biliyorsunuz ki Ankara'dan yayın yapıyoruz. Şöyle birazcık hava durumundan bahsetmek istiyorum. Normalde günlerdir böyle çok sıcak havalara uyanıyorduk ama bugün böyle biraz daha serin bir havaya uyandık. Bugün hissedilen derece Ankara'da 26 ve gün içerisinde 27-26 ve akşam saatlerinde 24-22'ye kadar düşecek. Ve akşam saatlerinde saat 11'den sonra da Ankara'da bir yağmur bekleniyor. Sanırsam bu yaz sıcakları Ankara'da yerini hafiften serinliğe alacak diyorum. Ve sırayı Tanju Okan'a bırakıyorum. Aşkı bulacaksın diyor.

0: bu ne biçim iştir
1: diye bana sorma. Her ne halin varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır

Evet sevgili dinleyenler, Tanju Okan'dan Aşkı Bulacaksın sizlerle birlikteydi. Şöyle hemen yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Ve şöyle istek hattımızı, WhatsApp numaramızı sizlerle bir paylaşayım. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz WhatsApp üzerinden ya da canlı bağlantı olarak bana ulaşabilirsiniz diyorum. Saat 15'e kadar sizlerle birlikteliğim oluyor. Ve gelen mesajların hemen birine bakıyorum. Etimesgut'tan sevgili Hasan Bey mesajlarını iletmişler. İyi yayınlar Gül Hanım diyor. Teşekkür ederim. Şöyle diyor, sıradan bir şarkıyı bana armağan eder misiniz? Tabii ki. O zaman sırada Ey Aşk sizin için gelsin.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihleri.

0: de alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Geldi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül tek başla, müziğin rengi devam ediyor.

Evet, kısacık bir reklam arasından sonra Gültek Baş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Evet, hemen şöyle gelen mesajlarıma bakıyorum. Sevgili Buse Hanımlar mesajlarını iletmiş. Şöyle diyor Gül Hanım, iş arkadaşlarımla birlikte sizi dinliyoruz. Sıradan bir şarkıyı bana ve çalışma arkadaşlarıma armağan eder misiniz demiş. Tabii ki, ama onun öncesinde ben bir WhatsApp hattımızı bir kez hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. O zaman istek parçamız gelsin. Zeynep Bastık'tan Şinanay sizlerle.

Evet sevgili dinleyenler, Zeynep Bastık'tan Şinan Ay sizlerle birlikteydi. Evet, biraz önce böyle sosyal medyada gezerken hatta dün de görmüştüm bunu, bu yazıyı sizle böyle paylaşmak istedim. Bir cümleyi: hatır hiç edilmişse tavır elzemdir, kelam kifayetsizse sükut erdemdir diyordu. Bu benim çok hoşuma gitti ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim sevgili dinleyenler. O zaman şöyle sırayı ateş bacayı sarmışa bırakıyorum.

Evet sevgili dinleyenler, Rana Selçukalı Gözden Ateş Bacayı Sarmış sizlerle birlikteydi. Evet, şöyle yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Ve onlar için şöyle WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0212 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Derseniz WhatsApp üzerinden ya da canlı bağlantı olarak saat 15'e kadarki birlikteliğimizde bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve diyorum ki bazen bir şarkı vardır, sadece kulağımıza değil geçmişimize dokunur. Bir bakış, bir veda, yarım kalmış bir cümle. Hepsi bir melodinin için, bir melodinin içinde yeniden canlanır. Bazı insanlar hayatımızdan gider ama bıraktıkları his yıllar geçse de içimizden gitmez. Belki de bu yüzden bazı şarkıları dinlerken sadece müzik dinlemeyiz. Kendimizi, geçmişimizi ve hiç söyleyemediğimiz cümleleri buluruz. Evet, şimdi her dinleyişte başka bir hikayeye dokunan o eşsiz şarkıyı çalmak istiyorum. Ebru Gündeş'ten Gönlümün Efendisi sizler için gelsin.

istiyorum değil mi? Tatile çıkınca gerçekten dinleniyor muyuz? Yoksa hani evde olduğumuzda mı daha çok dinleniyoruz acaba? Çünkü tatil başlıyor. İlk gün valiz yerleştir, odayı keşfet, denize gir, fotoğraf çek. İkinci gün bugün ne yapsak diye düşün. Üçüncü gün dönüş yolunu düşünmeye başla. Ama ne olursa olsun insanın şöyle bir valizi alıp uzaklara gitme fikri bile tabii ki güzel olabiliyor değil mi? Bir süreliğine o alarmı susturmak, işe yetişmemek, pazartesi ne olacak sorusunu birkaç günlüğüne unutmak falan böyle çok güzel şeyler. Evet, şimdi diyorum ki o zaman biz tatile aşık olmuşuz, derde aşık olmuşuz diyorum. Gökhan Tepe gelsin o zaman.

Evet sevgili dinleyenler, Gökhan Tepe'den Derde Aşık Olmuşuz dedik. Evet, şimdi şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasında

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet, kısacık bir reklam arasından sonra Gülsek Baş'tan Müziğin Rengi Kaldığı Yerden devam ediyor. Biliyorsunuz ki saat 15'e kadar sizlerle birlikteliğim oluyor. Şu an saat 14.41. Çok az bir zamanımız kaldı. Bana istek parçalarınızı iletebileceğiniz ya da canlı bağlantı olarak ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Mesaj atmayan dinleyicilerimiz için de teessüf ederim diyorum. Sana özen geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Yersin Özen'den teessüf ederim sizlerle birlikteydi. Evet, şöyle gelen mesajlarımıza bakıyorum. Sevgili Mehmet Beyler mesajlarını iletmiş. İyi yayınlar Gül Hanım diyor, teşekkür ederim. Şöyle sıradan bir şarkıyı bana armağan eder misiniz demiş. Tabii ki. O zaman sırada Serdar Ortaç'tan Yar Ayrın Gayrın mı var sizler için yaz.

Evet sevgili dinleyenler, Serdar Ortaç'tan sonra şimdi ise sırayı Ebru Yaşar'a bırakıyorum. Gözlerimde gece oldu diyor.

Evet sevgili dinleyenler, gözlerimde gece oldu, sizlerle birlikteydi. Gülsek Başlığa Müziğin Rengi programının bu haftalık sonuna geldik. Haftanın son yayınıydı çünkü günlerden 24 Temmuz Cuma günü. Evet, saatler biliyorsunuz ki artık 15 oldu birazdan. Ve pazartesi günü saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın diyorum. Ve sırayı içime ata ata şarkısına bırakıyorum.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaanaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkım kalan.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor. Evet sevgili dostlar, 24 Temmuz 2026 Cuma akşamındayız. Saatlerimiz 17.05 oldu. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız hepinize Burçin Gülbenk'te Dönerciden iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar. Evet, bugün çoğumuz için haftanın son iş günü. Hemen hemen bir saat içerisinde bitiyor. Çoğumuz da cumartesi pazar çalışanlardınız. Cumartesi pazar çalışanlarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hafta sonu tatil yapacaklara da şimdiden diyorum ki yağmurlu bir Ankara, gök örtülü sanak yağışlı bir Ankara ile karşı karşıyayız. Onun için ne yapıyoruz? Dikkatli olmaya çalışıyoruz. Hemen şöyle bakalım, 26.1 derece bugünkü hava sıcaklığımız. Akşam saat 21'den sabaha kadar gök gürültülü sağanak, hatta cumartesi günü 18'e kadar gök gürültülü sağanak yağış gözüküyor Ankara'da. Cumartesi günü 22 derece, yarın yani bir anda 22 derece olacak. Pazar günü 24 derece olacak, yine gök gürültülü sağanak yağışlı. Pazartesi, salı, çarşamba parçalı bulutlu, güneşli, 26, 30 ve 29 şeklinde ilerliyor. Efendim, çoğu insan biliyorsunuz düğün yapıyor ve bu düğün neticesinde ne oluyor? Tam böyle Temmuz'un ortasındasınız, sonuna gelmişsiniz, havaların güzel olduğunu bekliyorsunuz, kır düğünü yapacaksınız ve sonuçta gök gürültülü sağanak yağış var diyor. İnşallah işletmelerin bu konuda önlemleri vardır. Çünkü birçok insan maalesef ki yarınki gök gürültülü sağanak yağışın telaşına düşmüş vaziyette. Efendim, bugün serbest kürsü, içinizden geçen ne varsa 0312-985-0886, ister canlı bağlantı isterseniz de mesaj attığımız WhatsApp'tan mesajlarınızı iletebiliyorsunuz diyorum. Ve bu güzel güne başlangıcı Hande Yener'le yapıyorum. Tüm Radyo Karadeniz dostları için diyor ki Bodrum, diyor Bodrum. Burnumuzda tütüyor vallahi.

Evet sevgili dostlar, hareketli güzel bir şarkıyla hafta sonunu karşılamaya başladık bile. Sevgili Görkem diyor ki iyi akşamlar Burçin abi, keyifli yayınlar. Temmuz'un ortasındayız, gök gürlüyor, sağanak geliyor. Ankara'nın kafası karıştı herhalde. Hafta sonu en yakın arkadaşımın kır düğünü var. Çocuk iki gündür hava durumuna bakmaktan gelinin yüzüne bakamaz oldu. Vallahi benim de öyle. Benim de yarın bir arkadaşımızın kır düğünü var. Orada olacağım ben de. Vallahi diyor ki abi sıkı giyin gel, yoksa ıslanabilirsin diyor. Şemsiye vesaire götürmeyi de düşünüyoruz ama gerçekten çok üzücü. Çocuk iki gündür hava durumuna bakmaktan gelinin yüzüne bakamaz oldu. Ben de kardeşim bu nasıl baht diye söyledim. Düğüne sandal değil şemsiye alacaksın dedim. Şaka bir yana, yağmur berekettir. Yeter ki nikah masasını yüzerek gitmesin. Şimdiden bütün evlenecek çiftlere mutluluklar diliyorum. Sıradaki şarkı hafta sonu düğün olup gökyüzüyle pazarlık yapanlara armağan ediyorum. Vallahi bunlardan bir tanesi de benim sevgili arkadaşım Uğur. Ne yapacak? Hafta sonu düğünü var. İnşallah sıkıntısız geçer ve mutluluğa birlikte adım atarlar diyorum. Ve şimdiden ben de evlenecek herkese kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı ve mutluluklarımı yolluyorum. O zaman hem sana hem de evlenecek tüm çiftlere Kenan Doğulu gelsin ve desin ki bu Maya.

Evet sevgili dostlar, Kenan Doğulu'dan değişik bir şarkı dinledik. Tutar bu maya dedi. Nasrettin Hoca nasıl mesela zamanında gitmişti göle maya çalmıştı. O da dedi ki ya tutarsa dedi, değil mi? Ya tutarsa. Önemli olan denemek. Hayatta en büyük hedefiniz bir şey denemek olsun. Mutlaka ki olumlu veya olumsuz sonuçları olacaktır. Ama önemli olan bir şeye yeltenmek, bir şeye çaba sarf etmek. Elbette ki boşa kürek çekmek çok böyle sıkıntılı. Hele ki şu hayat pahalılığında. Ama siz siz olun, yine de boşa kürek çekip çekmediğinizi deneme yanılma yoluyla anlamanızda fayda var. Elbette ki devir eski devir gibi değil. İstediğiniz her şeyi yapay zekaya soruyorsunuz, Google amcaya soruyorsunuz, oraya buraya soruyorsunuz. Artık böyle büyüklere sormak, danışmak, onların tecrübelerine istifade etmek falan olayı kalktı. Biz zamanında büyüklerimizin ağzından çıkacak bir lafın bile değerli olduğunu bilerek onu dinlerdik. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi herkes ChatGPT'ymiş, yok Google amcaymış. Onlara danışa danışa büyüklerimizin o tecrübelerini ne yaptılar efendim? Yok ettiler gittiler. İşte siz siz olun, yapay zekadan mı, yaşayan zekadan mı faydalanılır? Onun kararını verin. Bence yaşayan zeka her zaman ayaklı kütüphanedir. Ne diyoruz? Nokta.

0: Evet sevgili dostlar, şöyle bir baktım sizin için. Üniversite tercih zamanı ne zaman yapılıyor biliyor musunuz? 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak ve sonrasında elektronik kayıt, yani elektronik ortamdaki kayıtlarımız 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında, üniversite kayıtlarımız da 24-28 Ağustos tarihleri arasında olacak. Evet, yani bu şu demek oluyor. Yaklaşık tam bir ay sonra serüven başlıyor. Seyahatler başlıyor. Bu hafta Son Söz gazetesindeki yazımda öğrencilerimizi bekleyenler, tercih edilirken nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunlarla ilgili yazımı Son Söz gazetesinde Burçin Gülbenk'le Hayata Dair de bulabilirsiniz. Siz olun, o köşeyi okuyun. Çünkü her hafta hayatın içerisinde güzel yazılarla sizlerle beraber oluyorum. O da farklı bir yönümüz gazete yazarlığımızda mevcut efendim. Takip eden çok insan var, yorum yapan çok insan var. Onun için de herkesin yüreğine sağlık diyorum ve çok güzel bir şarkıyla o zaman devam ediyorum. Tarkan bizlerle ve diyor ki taş diyor.
1: Bir yaştan dolayı kaldım. 7,5 milyonluk kaldım.

konuda da desteklerinizi istiyoruz. Herkes bir gün bu duruma düşebiliyor, kan ihtiyacı olabiliyor. Sessiz olun, bu tür durumlarda ne yapın efendim? Mutlaka ki yardımcı olun, asla ilgisiz kalmayın diyorum. Ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan Yusuf Oral için ARH pozitif 1 veya 2 ünite taze kana ihtiyaç vardır. Kan merkezlerinize gittiğinizde Yusuf Oral Bilkent Şehir Hastanesi demeniz yeterli. İlgili kişinin telefon numarasını da veriyorum. 0544 212 45 65. Tekrar ediyorum. 0544 212 45 65. Buradan kendisine de şifalar diliyorum. İnşallah anonsumuz etkili olur. Vatandaşlarımız gider, kan verir. Bir paket kan, ünite kan hayat kurtarır. Sessiz olun, duyarsız kalmayın. Bu tür anonslarda mutlaka ki gidin, destek olun diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Tabii ki Volkan Konak geliyor. Diyor ki yatma yeşil çimene diyor. Ardından reklamlar, reklamlarından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından rahmetli Erkin Koray bizlerleydi ve Fesubhanallah dedi. Vallahi ben de tam böyle Fesubhanallah diyecek bir haber paylaşıyorum. Yani böyle bir haberi paylaşmaktan hicap duyuyorum, üzüntü duyuyorum ama maalesef her yıl bu haberi de size veren benim. Efendim geçen yıl YKS yani 2025 YKS sınavında 40 bin öğrencimiz sıfır, evet sıfırdı. Bu yıl 2026 YKS sınavında bu 40 bine 27.087 kişi daha eklenmiş ve toplam 2026 YKS'de 67.087 kişi sıfır çekerek ne yapmış biliyor musunuz? Zoru başarmışlar. Yani bu nasıl olur anlamak mümkün değil. O okulun sıralarında, yollarında, taşlarında, topraklarında ne yaptılar acaba? Çok merak ediyorum. Hani uyuyup böyle koyun sayıp uykularını mı getirdiler? Gerçekten çözmek mümkün değil. Zoru başaran bu insanların, ülkemizin eğitimi zaten belli, daha da kötü olarak duyurulmasında destekçi olduklarından dolayı hepsini esefle kınıyoruz efendim. Niye diyeceksiniz? Bir puan dahi alamamak nedir? Anlamak mümkün değil. 30-35 yıl, 40 yıl sonra sınava girenler dahi şunu yapıyorlar, başarıyla çıkıyorlar. Sen ol, bu sayıyı lütfen düşür. 40 binlerde, yani bir taneden, 10 taneden, 20 taneden bahsetmiyorum. Geçen sene 40 bin gibi acı bir rakama, bu yıl 67.087 kişiyle damgamızı vuran ülkeyiz biz. Türkiye, evet. 67.087 sıfır. Başka söze gerek var mı? Bence yok. Yani ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Ve bu haberleri sizlere söylerken inanın ülkem adına, eğitimim adına utanıyorum. Ne diyoruz? Nokta.

Evet sevgili dostlar, hareketli güzel şarkılarla devam edeceğiz elbette ama şöyle bir mesajlarımıza bakalım. Sevgili Atıf ne demiş? İyi akşamlar Burçin abicim, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Oğlumun üniversite sınavı sonucu açıklandı. Sevineceğiz derken oturup masraf hesabı yapmaya başladık. Kesinlikle haklısın. Başka şehir kazanırsa kira, yurt, yemek, yol parası derken rakamlar gerçekten korkutuyor ve ürkütüyor. Çocuğumun puanına sevindim ama bir anne baba olarak içimdeki ayrı bir sıkıntı var. Yıllarca yeter ki kazansın dedik. Şimdi nasıl okutacağız diye düşünüyoruz. Bir gencin geleceği ailesinin cebindeki paraya takılmamalı bence. Allah üniversite telaşındaki bütün ailelerin yardımcısı olsun. Sıradaki şarkı çocukların geleceği için çırpınan anne babalara armağan ediyorum demiş sevgili Atıf. O kadar güzel özetlemişsin ki gerçekten muhteşem bir mesaj olmuş. Yüreğine sağlık diyorum. İnşallah herkes istediği yere istediği şekilde gider ve çalışmakla yorulmak değil de ders çalışarak yorulacağı bir eğitim, öğretim serüvenine başlamış olur diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Ebru Yaşar bizlerle, sevgili Atıf ve tüm dostlar için diyor ki en güzel yenilgim diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimizi 17.47 yaptık bile. Bu arada Filenin Sultanları gerçekten ne yapıyorlar? Çok güzel başarıları imza atıyorlar. Muhteşem başarıları imza atıyorlar. Birazdan en son kimi yendiklerini size de anlatacağım. Keşke herkes böyle istikrarlı olsa, değil mi? Cidden özellikle futbol milli takımımız istikrarlı olsaydı, şu Dünya Kupası'nda bir şeyler yapsaydı, bizi de mutlu etseydi diye diyenimiz çok fazla. Doğru mu? Doğru. Onların, yani nasıl söyleyeyim, yarısı bütçeye sahip olan hem voleybol milli takımı, kadın milli takımımız, erkek milli takımımız, basketbol erkekler milli takımımız, hepsi ne yapıyorlar? Başarıdan başarıya koşuyorlar. İnşallah bir gün gelir futbol takımımız da başarıya koşar, biz de mutlu oluruz. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Bu kadar yabancının oynadığı liglerde yerli oyuncu yetişmediği sürece nereye kadar başarılı olacağız? O da tartışılır sevgili dostlar. Çünkü artık biliyorsunuz belli bir yıl ülkede oynayan yabancıları milli takım statüsüne alabiliyorlar. Vatandaşlık hakkı vesairesi verildikten sonra bu ne kadar doğrudur tartışılır diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Edis bizlerle, diyor ki yalancı şahidim.

Evet sevgili dostlar, bakalım kimler mesaj atmış. Sevgili Zehra Hanım demiş ki iyi akşamlar Burçin Bey, nasılsınız, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Zehra Hanım, size de iyi akşamlar, teşekkür ederim, ben de iyiyim diyorum. Bir gün sıcaktan nefes alamıyoruz, ertesi gün gök gürültüsü de yağmurla yakalanıyoruz. Bugün apartmanın önündeki yağmurdan kaçmaya çalışan bir sokak köpeği gördüm, içim gitti. Kapının önündeki saçak altını aldık, suyunu mamasını verdik. Onların ne sıcaktan kaçacak kliması, ne de yağmurdan sığınacak evi var. Bir kap su, biraz mama, mümkünse küçücük bir korunak gerçekten çok şey demek. Bu şehir yalnız, bu şehirde yalnız biz yaşamıyoruz, bunu unutmayalım. Sıradaki şarkı, sokaktaki canları unutmayan güzel insanları armağan ediyorum demiş sevgili Zehra Hanım. Vallahi ne diyoruz, her zaman söylüyoruz, bir kap su, bir kap mama vermeyi asla ihmal etmeyelim. Onlar bize Allah'ın emaneti ve biz de emanetleri korumakla mükellefiz. Sokakta artık patili köpeklerimiz olmasa da patili kedilerimiz var. İnşallah patili köpeklerimiz ne yapıyordur? Barınaklarda sıkıntılı süreçler yaşamıyordur ki, bunu inanarak söylemiyorum zaten, %99 sıkıntılı süreç yaşıyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü barınaklar sürgün yeri ve oraya giden insanlar patili can sevmiyorlar ve en ufak bir şeyde eziyet ettikleriyle ilgili de videoları görüyoruz, izliyoruz. Allah patili canlarımızın yardımcısı olsun, oradan kurtarsın diyorum. Ve Bengü geliyor sevgili Güler, Zehra Hanım ve tüm Radyo Karadeniz dostları için, diyor ki bağlasan durmam diyor, patili canlara gitsin.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.58 oldu ve ilk saatimizin son arasına girdik. Birazdan Yumuşatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'te dönence kaldığı yerden devam edecek. Siz ne yapacaksınız? 0312-985-0886'ya serbest kürsüde içinizden geleni yazacaksınız. Biz de okuyacağız. O zaman Mustafa Ceceli gelsin. Desin ki bir zamanlar deli gönlüm, ardından reklamlar, reklamların ardından tüm hızımızla Yumuşatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'te dönence devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: reklamları dinlediniz.
1: Yumuş yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence başlıyor.

Evet sevgili dostlar, bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da ya da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız Yumoşatak sponsorundaki Burçin Gümerk'te Dönenci'den hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar. Bugün günlerden cuma, haftanın son üç günü, 24 Temmuz 2026'dayız ve saatlerimiz 18.08'i gösteriyor. Evet, bugün konumuz serbest kürsü. Serbest kürsü ile ilgili ne yapıyorsunuz? Sizler içinizi döküyorsunuz, biz de buradan gerekeni söylüyoruz diyorum. Ve sevgili Ramazan kardeşim demiş ki, Burçin abicim şu anda trafikte seni dinliyoruz. Bengü için çok teşekkür ederiz. Radyo Karadeniz senin güzel sesinle bütünleşiyor. Kalplere sevgi bırakan radyo demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. O zaman çok güzel bir şarkıyla sana iltimas, yani torpil yapacağım sevgili Ramazan. Bakalım beğenecek misin? Tüm dostlara gül aynı zamanda.

Evet sevgili dostlar, bugün ara ara biliyorsunuz üniversitelerden size bilgiler veriyorum. Biraz evvel de şöyle bir baktım, vakıf üniversitelerinde %100'ü aşan zamlar gelmiş, kapımızda dayanmış sevgili dostlar. Ne diyoruz? Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten zor bir süreç başlıyor. İnşallah bu zor süreci kolay atlatırlar diyorum ama kalbimizden geçen bu icraat nasıl olur? Hep birlikte göreceğiz. Bu konuda şunu çok iyi biliyoruz ki üniversiteyi kazanıp da gidemeyen binlerce öğrencimiz var. Ekonomik sebeplerden dolayı diyorum ve hemen şöyle bir Vega yatağa bakmak istiyorum. Benim gerçekten şu anda en hoşuma giden yatakların başında geliyor. Ötekilerin hepsi birbirinden çok güzel ama Vega yatağı şöyle düşündüğümde, düşünsenize yazın yattığınız sıcak, zaten etraf kavruluyor, size serinlik hissi veren bir yatağınız var. Kışın ters çevirdiniz. Ne yapıyoruz? Yatağa girince üşüyoruz, böyle kendimiz ısıtmaya çalışıyoruz ya. İşte burada da sıcak bir yüzle bizi karşılayan bir yatak var. Yani kıstadan hisse yazın serinleten, kışınsa ısıtan bu güzel yatağın ismi Vega yatak. Ve biz diyoruz ki klima etkisi yapıyor ve kışın sıcaklığında yün yüzeyli yapısıyla aynı yatakta sunan Vega yatak terleme ve sıcak basma sorunlarını da aynı yatakta çözüm buluyor. Yani patentli kumaşlar kullanan yatakların başında gelen Vega yatak aynı zamanda da omurga desteği sağlayarak ağrılarımızı, sızılarımızı yok ediyor sevgili dostlar. Bundan iyisi var mı? Yok. Ne derler? Bundan iyisi Şam'da kayısı derler ya. Gerçekten yumuş yatak bence lider. Sessiz olun. Eğer yeni evlenecekseniz ya da evinizdeki eşyaları değiştirecekseniz ve yatak odanıza muhteşem bir görüntü kazandırmak istiyorsanız, yatağın yanında bazanızı, başlığınızı set olarak alırsanız ne demek istediğimi çok ama çok iyi anlayacaksınız diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Demet Akalın bizlerle, diyor ki çalkala, diyor çalkala.

Evet sevgili dostlar, hızlı şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi de sevgili Ceren ne demiş bakalım. İyi akşamlar Burçin Bey, nasılsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum, sizi sormalı. Ben bu yıl üniversite sınavına girdim. Sonuçlar açıklanınca hem sevdim hem içim burkuldu. Aylarca ders çalışırken tek düşündüğüm iyi bir bölüm kazanmaktı. Şimdi tercih yaparken hangi bölümü istiyorum değil... Bakın ne kadar üzücü değil mi? Hangi şehirde okuyabilirim diye hesap yapıyorum. Babam belli etmemeye çalışıyor ama masrafları düşündüğünü biliyorum. İnsan bu kadar çalıştıktan sonra hayalinin ekonomik şartlara takılmasından korkuyor. Umarım hiçbir genç maddi imkansızlık yüzünden eğitiminden vazgeçmek zorunda kalmaz. Sıradaki şarkıyı benim gibi tercih heyecanı yaşayan bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş sevgili Ceren, ama şöyle söyleyeyim. Her yıl binlerce öğrencimiz maalesef ki ekonomik sebeplerden dolayı kayıt yaptıramıyor ya da kendi şehrinde okumak istiyor. İstediği bölüm olmuyor. Sadece adı üniversite bitiren biri diye anılıyor, o kadar. İşte bu da ülkemizin acı tablolarından bir tanesi diyorum ve hem sana sınavın güzel geçtiği için, hem de tüm arkadaşlarına, hem de tüm Radyo Karadeniz ailesine, şu anda tampon tamponu trafiğe yakın trafikte bizi dinleyen, evinde çayını kahvesini ya da iş yerinde çayını kahvesini yudumlayıp hafta sonuna artık gel çıkmak istiyorum diyen herkese gelsin. Hande Yener ve Serdar Ortaç bizlerle, diyor ki iki deli diyor.

En sevgili dostlar, Yumuş Yatan, Keçiören ve Demet Evler bölgesindeki bayilerine şöyle bir göz atalım istiyorum. Nide Halı demiş Hasköy Şubesi, Erfidan Mobilya Kuşçağız, Nide Halı Mecidiye Şubesi, Oğuz Halı Sanatoryum Şubesi, Oruçlar Oruç Mecidiye Şubesi, Oruçlar İncirli Şubesi, Aydoğanlar Kızlar Pınarı Şubesi, Oğuz Halı Kızlar Pınarı Şubesi, Evşop Gazino Şubesi, Demirci Hereki Atapark Şubesi, Oğuz Halı Gazino Şubesi, Aydoğanlar Gazino Şubesi, Kardeşler Gazino Şubesi, Karmop Melih Demirkan Şubesi, Gülbudakoğlu Mobilya Kuşçağız, Taşyalı Mobilya Kuşçağız, Halıkent Mobilya Uyanış Şubesi olarak devam ediyor ve daha da çok var açıkçası. Şöyle bir bakıyorum, Demirci Hereke Kuşçağız, Elif Halı Mobilya Şentepe, Erkanlar Mobilya Şentepe, Remerk Mobilya Metin Erkan Şubesi Şentepe, Aydoğanlar Şentepe Şubesi. Vallahi şöyle söyleyeyim, bu kadar kaliteli markayı satmak isteyen onlarca firma hala bekliyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunlar da işi biliyor. Neden diyeceksiniz?

ya hemen çok çabuk yaylar bozulacak, sıkıntı olacak. E ne oldu? İkinci yatağı aldığında daha pahalıya geldi. Onun için sen ol, özellikle ömrünün üçte birini geçirdiğin o yatağı ucuza almak yerine kalitelisini al ki, bu da yumuş yatakta zaten hepsi birbirinden kaliteli. Yıllarca rahat uyu, güne güzel başla, yorgunluğu hissetmeden kalk. www.yumuşyatak.com.tr

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.31 oldu ve ilk aramıza giriyoruz. Kim diyor? Ebru Gündeş diyor ki kime ne diyor? Bence de kime ne. Ardından reklamlar, reklamların kaldığımız yer.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Yumuş Yatakları'nın sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.
5: Evet sevgili dostlar, şimdi taze taze edindiğim bir bilgiye göre dünya genelinde 1338 şehirde yapılan araştırmada iklim sebebiyle iklim kaynaklı olarak yılda 56 saat uykumuz azalmış. Şimdi bunun uzmanlar bir halk hastalığı olarak görürken bir de yatağın kötü olup da yataktan kaynaklı, iklim kaynaklı ne yaptık? 56 saat zaten az uyuduk. Bir de yatak kaynaklı buna bir 56 daha eklemeye gerek var mı? İşte tam da burada biz devreye girelim ve yumuş yatak olarak diyelim ki gelin, görün, yatağımızı hissedin ve alın. İklim kaynaklı 56 saati size geri verelim. Çünkü biz sizlere uykuyu rahat uyumanız için birçok yatak tasarladık. Sadece yatakla da kalmadık. Başlığı bazısıyla set olarak da verebiliyoruz. Mükemmel yastıklarımız var. Mükemmel köşe takımlarımız, koltuk takımlarımız var. Sen ol gel şu 56 saatlik uyku hastalığı olarak da şu anda bildirilen bu sıkıntıyı ortadan yumuş yatakla kaldır diyorlar ve gerçek veri bu sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Taze taze öğrendim. Yumuş yatağı hemen indirgedim ve dedim ki yumuş yatak 56 saatlik o eksiği tamamlar. Çünkü onun adı konfor. Onun adı kalite. Onun adı sen olmak. Senin vücudunu sararak vücudundaki yorgunluğu almak. Ne diyoruz? Nokta.

Evet sevgili dostlar, yarın Ankara'mızın güzide kulüplerinden Gençler Birliği'nin olağanüstü genel kurulu yapılacak. Son 5 yılda 12. genel kurul, biliyor musunuz? Yani dile kolay, 12. genel kurul son 5 yılda. Ne diyelim? İnşallah hayırlara vesile olur diyelim. Şu anda Trendyol Süper Ligi'ndeki ekiplerimizden bir tanesi. Zaten Ankara Gücü biliyorsunuz şu anda maalesef ki üzücü bir şekilde Trendyol Süper Lig'de değil. İnşallah Gençler Birliği hak ettiği yere gelir ve güzel başarılar alır diyorum. Ve hemen şöyle bir bakıyorum, diyor ki Yumoş Çatak, İmalatımız olan koltuk takımlarımızda S-Yay sistemi olup uçak ve otomotiv sektöründeki koltuk üretiminde kullanılan yay sistemini üretilmektedir. Yani diyor ki sen üstünde hopla zıpla istediğini yap, o yaylara bir şey olmaz, çok dayanıklı S-Yay sistemimiz var diyor. E tabii ki bu sadece bununla da değil, iskelet yapısında fırınlanmış gürgen ağacı ve sağlamlığı ve doğallığıyla da ne yapıyor efendim, birbirini bütünleştiriyor. E tabii ki kumaş dokusu kalitesi, renkleri, vizyoner yapısı ve son trendlere uygun modelleriyle de göz kamaştırıyor. E siz olun, bayilere gidin ya da yumoşyatak.com.tr'yi ziyaret edin. Orada ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şu anda katalog önümde olduğu için ben istediğimi görebiliyorum. Çok da keyifli gerçekten. Özellikle yatak odalarınızı neşelendirmek, keyiflendirmek, özel hissettirmek istiyorsanız kendinize, Yumoş Yatağın sadece yatağı değil, bazası, başlığı ahenkle dans ediyor. Ve sizi de ne yapıyor biliyor musunuz? Mışıl mışıl o ahenk uyutuyor. E hazır iklimde 56 saat uykudan eksilttiyse bence durmaya gerek yok. Doğru Yumoş Yatak bayilerine.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.51 oldu. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Hemen şöyle Dikmen ve Kızılay bölgesi bayilerimizi saymak istiyorum. Aydoğanlar Dikmen Şubesi, Oğuzhalı İlker Şubesi, Oğuzhalı Dikmen Şubesi, Aydoğanlar Kızılay Şubesi, Pursaklar ve Saray bölgesinde Nidalı Pursaklar Şubesi, Evşop Pursaklar Şubesi, Oğuzhalı Pursaklar Şubesi ve Nidalı Saray Şubesi diye gidiyor. Daha o kadar çok uzun liste var ki saymakla bitmiyor diyorum ve Serdar Ortaç geliyor, diyor ki mesafe diyor.

Evet sevgili dostlar, Yumoşa Taksi Pontonu'ndaki Burçin Gülbenk'te Dönenci'nin bu hafta son arasına girdik. Koskoca bir haftayı geride bıraktık ve yakında da koskoca bir ayı geride bırakacağız. Önümüzdeki hafta bugün, bakıyorum hemen şöyle bir takvimimize. Evet, önümüzdeki hafta bugün ayın son takvim günü olacak. Temmuz ayı için, 2026 Temmuz ayı için. Yine zaman su gibi akıp geçiyor. Koskoca bir haftayı, önümüzdeki haftada koskoca bir ayı geride bırakacağız. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla. Efendim, pazartesi günü aynı saatte, saatler 17'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Ankara'da, radyokaradeniz.com.tr üzerinden dünyanın her yerinde Burçin Gülbenk'te Dönenci'de buluşmak üzere ne yapıyoruz? Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice güzel akşamlar, hafta sonları geçiriyoruz. Pazartesi gününe zımba gibi hazır oluyoruz ve yine keyifli konular, yine keyifli şarkılarla sizlerle olmak üzere. Çok güzel bir şarkıyla veda ediyorum. Kim mi geliyor? Ayna geliyor. Tüm Radyo Karadeniz dostları için diyor ki, çayımın şekerisiniz diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle Perakende Devleri'nin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

verdiğin perhize budur gayretim. Bundan başka uyamayım doktor bey. 3 sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamayım doktor bey. 2 leğen pilav, bir yayık ayran. İster yağlı olsun, isterse yavan. Yanına keseyon 5 kilo soğan. Yeyon yeyon doyamayan doktor bey. 3 tencere bamya yirin pişince, 20 tas su içip biraz boşunca, her yanı sökülür karnım şişince, sağlam koyun et yiyemeyen doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun komşular edeyi yardım. Bir kuzudan fazla yemem söz verdim, ayıp olur cayamayım doktor bey. Bazı az geliyor 5 kasa hurma, 7 lahanadan yapıyor sarma. Onu da mı yedin diye hiç sorma. Utanıyorum diyemeyim doktor bey. Utan.

günde iki çuval unum gidiyor. Avradım her sabah ekmek ediyor. Bir kazan fasille gönülüye diyor. Arttırmaya kıyamayın doktor bey. Senede 40 dönüm bostan ekerin, benden başka kimse yemesin derin. Kavunu, karpuzu, kabuklu yedin, acelemden soyamayan doktor bey. Bilmem Kara Mehmet nereye gider. Buyumuş kısmatım, buyumuş kader. Bir günde yediğim işte bu kadar. Daha fazla yiyemeyim doktor bey. Daha fazla yiyemeyim doktor bey.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı, gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun, selam olsun.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Yaşadığım aşkların en güzeli sendin. Devlerin aşkı gibi büyüktü bizim aşkımız. Unutamadım seni, avutamadım bu kalbi. Unutamadım seni.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

gafil, gezme şaşkın. Bir gün ölürsün, ölürsün, ölürsün. Yalan dünya senin olsa ne fayda? Akibet alırlar tatlı canını. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Ne fayda güzel dostum? Ah, ne fayda? Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helali haramı yersin, seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda? Ne fayda can yoldaşım? Ah, ne fayda, ne fayda.

0: Söylersin de el içinde sözün var. Yeter çalışırsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var. Bedestenler senin olsa ne fayda? Ne fayda anam babam? Ah ne fayda? Bir gün alır da götürürler evinden. Hakkın kelamını koyma dilinden. Kurtulaman ki Ezrail'in elinden. Dünya dolu malın olsa ne fayda? Ne fayda benim efendim? Ah ne fayda? Bir Sultan Abdal'ım, çıktık oturduk. Kaza lokmasını burada yitirdik. Dünya bizim diye çektik getirdik. Yalan dünya, yalan dünya. Bizim olsa ne fayda? Ne fayda canım gülüm? Ah, ne fayda, ne fayda, ne fayda.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Ağzına bir şamar vurdum, yalan yok. İnan çok üstüme geldi Hakim Bey. Tahammüden değil, kasıt falan yok. Olanlar bir anda oldu Hakim Bey. Benim bahçeyle bununki sınır. Bu cibiliyetsiz sınır mı tanır? Sağını solunu kendini sanır. Bugün ektiği yer yoldu Hakim Bey. O yolun yüzünden çıktı kavgamız. Nasihat etmekti bizim hatamız. Nasihattan anlarım hiç bu camız. Alay edip bir de güldü Hakim Bey. Dik dik konuşmasa uyar mıydım hiç? Kulak asar mıydım, duyar mıydım hiç? Ya ben bunu adamdan sayar mıydım hiç? Bela gelip beni buldu Hakim Bey. Öfkeli adamım kafam bir attı. Ezeceydim daha komşular tuttu. Yeter artık canımıza tak etti. Gayrı sabır küpü doldu Hakim Bey. Ezelden böyle bu. Hak hukuk anlamaz. Hiç kimsenin bir sözünü dinlemez. Babası elinden az çekmedi az. Adam kahrından öldü Hakim Bey. Görseniz babası nasıl adamdı. Ne böyle haylazdı, ne böyle hamdı. Şimdi Allah için ihlası tamdı. Hakka hem dost hem de kuldu Hakim Bey. Bu kime çektiyse bilmem artık. Edebi hayadan daha da yırtık. Gerçekleri yalan dolanla örtük. Koca köylü bundan yıldı Hakim Bey. Ne olursunuz müsamaha gösterin. Şunu 10 dakika elime verin. Sonra istersen kalemi kırın. Sinirim içimde kaldı Hakim Bey. Sonra isterseniz kalemi kırın. Sinirim içimde kaldı Hakim Bey.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

senden başkasına gönül vermedim. Senin gibi hiç kimseyi sevmedim. Her şey yalan, gerçek sensin bir tanem. Sen benimsin, ben de senin, ben de senin Gülizar, ben de senin.

Radyo Karadeniz 88.6.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın.

zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın. Gözümdeki yaş yerine, bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine, yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin, zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın.

0: müzik burada dinlenir.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla
2: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, giderim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.